Kümanana cümcü. Bir dakika kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü. Kümanana cümcü.